shume le nanga le metso em e robedi la metso so ya re lebile hore nya bobedi yenwa ke Smokey Robinson. One heartbeat.